Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yevmiddini. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ehdina sırâtal müstakîm.